Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi günaydın.
7: Sabahların efendisi günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem.
15: Bütün canlılığımla söylüyorum günaydın Kerem.
16: Günaydın.
17: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın. Günaydın günaydın millet. Günaydınlar herkese. Nefis bir çarşamba sabahında haftanın tam ortasında. Hafta sonuna yakın. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Çalışmayı benim kadar seviyorsanız hafta sonunun kokusunu çoktan almış olmanız gerekiyor. Evet, ben alıyorum ya. Çok yaklaştı hafta sonu. Yavaştan planları yapmaya başladım. Ya ben bu hafta sonu cumartesi günü hamama gideceğim. Kese, masaj filan ne istiyorlarsa yapsınlar artık. Ya dün gece arkadaşlar bayağı bir soğuk oldu ve dondum ben ya. Dondum, gideceğim. Böyle sıcak iliklerime işleyene kadar orada kalacağım ya. Şeyi merak ediyorum ben. Parasını versem iki defa keselerler mi? Ay, yoksa ne bileyim, sağlık nedenleriyle reddederler mi? Veya derim yüzdükleri için hapse girmeme adına reddedebilirler mi bilmiyorum. Ben hamama gitmeyi seviyor muyum? Seviyorum ama çok az kıyafet oluyor ya insanların üzerinde. Ya hadi ona da tamam. Daha işte seçme şansın yok bu az kıyafetli insanlar. Herkes geliyor ya. Anladın? Herkes. Ha bu arada bu hafta hafta sonu karımın bir kız arkadaşı bizde kalmaya geliyor. Ya şey, çok komik olmaz mıydı? Ben bir duş alayım dedikten bir dakika sonra öyle hani belimde peştemal, elimde kese. Hazırım Ebru'cum, mermere uzan bakalım rahat rahat şöyle. Ay ne yapayım? Ya küçük şakalarla insanları şaşırtmayı seviyorum ben. Üstelik hijyen içeren bir şaka arkadaşlar. Yani değil ki duş kabinine girince birdenbire beni orada bulacak. Selam, sıkılırsın diye eşlik etmek istedim. Ya sahi Ebru'cum, Euro 50 lirayı geçti, ne diyorsun bakalım? Güzel bir gün, haftanın tam ortası. Yine sabahların efendisi %100 canlı yayında. Keyfinizi yerine getirmeye çalışacağım. İşe gidiyorsunuz biliyorum. Yoldasınız, beni dinliyorsunuz. Bunu da gayet iyi biliyorum. Ha nereden biliyorum diye soracak olursan, başka kimi dinleyeceksiniz ki? Değil mi millet? Pekala. Günaydın mesajları hazırsa yollayabilirsiniz arkadaşlar. Konuşmamı bitirdim ben. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı süper olacak. Hadi bakalım. Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı bile. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
18: Asırlardır yalnızım

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Günaydın hanımlar, beyler, günaydın Şahane'de. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda. Tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Uyanamayanlar size de merhaba. Ya şey söyleyecektim ben. Petrol çok pahalı oldu. Son zamlar geleli beri. Ben benzin almadım ben daha. Yani son zamlar geldikten sonra benzin almadım arabaya ama... Tabii yani son 80 kilometre kaldı. Eninde sonunda mecbur kalacağım her zamanki gibi. Ne bileyim şeyi bekliyorum herhalde. Son anda bir mucize bekliyorum. Ne bileyim Dereboyu meydanından petrol fışkırmaya başlayacak filan. Tam ben benzin almadan 6 saat önce... Ve böylece bu haberin moraliyle fiyatlar düşecek. Rezervin 6 milyon ton olduğu öğrenilecek. Ama daha sonra dünyada 244 milyar ton petrol olduğu anlaşılacak. Ve 6 milyon ton petrolü 5 iri yarı adamın 15 dakikada içebileceği gerçeği ortaya çıkınca bu defa daha da zamlanacak. Öyle oluyor. Ya ilginç olan petrole zam üstüne zam gelirken... Yine bir petrol ürünü olan vazelin hep aynı fiyat. Ya bakıyorum eczanelerde, markette. Çünkü vazelin petrolden elde edilen atıklardan çıkıyor. Ne ki vazelin sabahların efendisi? Ya işte dudakların kuruyunca filan. Ama neyse, internette bakın her şeyi, ben bu kısa yayında kapsayamam ya. Allah Allah, kusura bakmayın. Günaydın, mesajlarınız geliyor, efsanesiniz. Daha fazla, daha fazla, daha fazlası lazım bize. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın. Yazmayan aha böyle olsun. Tamam.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Oktoberfest Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Günaydın herkese. Güzel bir çarşamba sabahında haftanın tam ortasında. Yine muhteşem bir günaydın mesajı. Hazırsanız geliyor.
1: Günaydın sabahların efendisi.
0: Günaydın canım benim. Ama bugün yalnızsın, tek başınasın. Sesin tek kişilik. Nerede bakalım kardeşlerin? He? Onlardan bana günaydın yok mu yoksa? Şu anda okula giden tüm çocuklarımızın yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Okul hayatı boyunca da inanılmaz başarılar diliyorum. Anneye, babaya da sabırlar diliyorum. Ya ne kadar zor ebeveynlerin işi ya. Vallahi billahi ya. Ama şeyi unutmayın. Her şeyimiz çocuklar için. Her şeyimiz. Bakalım bir mesaj daha geldi. Hemen dinleyelim. Bir günaydın mesajı olsa gerek. Geliyor.
1: Günaydın.

0: Ya bak, bir dinleyicim yazmış. Çok genel böyle kadın erkek ilişkileri ve aralarındaki ilişkiler, şunlar bunlar, cinsellik odaklı bir şey. Demiş ki acaba bu yayınlarında yaptığın şeyi özgüvenin olmadığı için yapıyor olabilir misin sabahların efendisi? Ya hayır hayır hayır hayır. Teşhisi doğru koyamamasın sevgili dinleyicim. Benim kendime saygım yok. Yani şimdi özgüvensizlikle kendinize saygı duymamak iki farklı şey. Kendine saygı duymamak hoşlandığın kıza yakınlaşmak için en yakın arkadaşıyla arkadaş olmak, tamam mı? Özgüvensizlik seviyenizin çok altında iğrenç biriyle ilişkiye girmek. Ama ben onu yapmam. Ben onu yapmam. Giderim kızın en yakın arkadaşıyla çıkmaya başlarım. Ondan sonra da oradan yolumu bulurum ya. Anlatabildim mi? O yüzden beni yanlış tanımanızı istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu program sadece sizi eğlendirmek için. Yani yazdıklarımın %99'u gerçek dahi olsa %1'lik bir yanılma payı var. Bunu her zaman cebinizde tutun. Pekala, Kombos Otomotiv sabahların efendisini sunmaya devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Batıyoruz her gün derinlere derinlere, zor çıkıyoruz ama evi nere yerin nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere, hepi zor. Bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor. Yolda kalacağız.

0: Evet, hepinize günaydınlar diliyorum. Umarım sabahınız her zamankinden iyi geçer. Benim adım Sabahların Efendisi, burası Enerji. Ve açıkçası normal şartlarda bir sunucu dinleyiciler hakkında iyi bir dilekte bulunduğu zaman yalan söylüyordur. Yani çünkü sizi şahsen tanımadığı için iyi veya kötü biri olduğunuzu bilemez. Bu yüzden kötü olma ihtimali olan biri için "ay inşallah mutlu olursun" demek içine sindirebileceği bir şey olamaz. Değil mi arkadaşlar, yanlış mı konuşuyorum ya? Mantıklı konuşmuyor muyum? Diğer yanda ben Deniz Sabahların Efendisi. Beni kimin dinlediğini umursamıyorum. İyi veya kötü. Pahalı bir Alman arabası kullanıyorum. 200 metrekare bir evim var. Ve bu yüzden hepinize gerçekten içtenlikle günaydınlar. Sıhhatler diliyorum. Karım gerçekten çok iyi bir insan. Evlendiğimiz gün omurgamı benden aldı. Zaman zaman bir erkeğin yapması gereken şeyleri yapmamı istediğinde cüzdanından çıkarıp veriyor. Evet, mesela geçenlerde aşağı kattan tıkırtı geldi. "Al" dedi "omurgan, git aşağı bak." "Hayır" dedim ya, "gitmeyeceğim ya. Ya bir hırsızsa beni öldürürse?" "Saçmalama" dedi. "Kimsenin seni öldürmeye aldırmayacağı kadar önemsiz bir insansın. Özel bir radyoda günde 3 saat sunuculuk yapıyorsun. Kimsenin seni öldürmez, merak etmeyin şuraya." "Ya" dedim "karıcığım, ne götürebilir ki aşağıdan ha? Ne götürebilir Allah aşkına? Yani ne olacak? Neyi alacak? Hard disk mi alacak? Alırsınız yenisini ya, 50 liraya düştü zaten. Yenisini alırız." "Ya bak, babam ilk evlendiğimde bana bir tüfek hediye etti rahmetli. Baba bu ne ya" dedim. "Al evlat" dedi. "Her erkeğin evini koruması gerekebilir." Sanki 13. yüzyılda yaşıyoruz ha, gerçekten. Ya evlendiğimde de İstanbul'da yaşadığım sitede 32 güvenlik görevlisi vardı. Yani bugünün parasıyla 20 bin lira falan aidat ödüyordum. Bence tüfekten daha iyi ama çok ısrar etmişti. Aldım. Yani evde tüfeğim var yani, ama şey dedi. "Biraz bakımsız evlat, bakımını yaptır." Ya ben ne tüfek bakımı yaptıracağım ya? Hayatını sanatla kazanan biriyim. Kaldırdım gardırobun arkasına. Bir tek bir kez yerinden çıkarttım. Nasıl? Yok, ilişkilerimle hiçbir alakası yok. Ciddi bir patırtı sesi geldi ve benim içim çekildi mille. Sessizce tüfeği aldım. Yavaş yavaş merdivene doğru gidiyorum. Karım diyor ki, "Ya senden güçlü biri ise ve tüfeği elinden alırsa?" "Çok iyi de karıcığım, çalışmıyor ki." Yalnız bir an manzarayı canlandırdım. Böyle ayı gibi bir hırsız elimden tüfeği alıyor. Böyle klik. Tıkıyor. Ben şöyleyim. Aptal, aptal. Neyse. Misafirimiz varmış. O susamış, su içmek için kalkmış. Beni karşısında tüfekle gördü. "Dur" dedi. Durdu. İçeri gidip çantasından kendi silahını aldı geldi. Gerçek ha, çalışıyor. Yani kötü bir geceydi. Neyse, Sabahların Efendisi, ben Enerji'nin has elemanıyım millet. Lütfen ayrılmayın. Buranın has elemanı olarak kalabilmem adına dinlemeye devam edin lütfen.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Adını dağlara yazdım, yarın bulup camlara kastım.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: merhabalar, günaydınlar. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Enerji. Sabahların efendisi, yüzdeyiz canlı yayında. Ben gençleri çok seviyorum. Açıkçası çok da iyi anlaşıyorum. Yani çünkü fiziksel ve ruhsal olarak 10 yaşımda takılı kaldığım için benden büyükler gibi oluyor zaten. Babam ben gençken saçlarım uzun diye gittiğimiz her yerde beni "bu da kızımız Sabahların Efendisi" diye tanıştırıyordu. Ben de yemin etmiştim benden sonraki neslin alışkanlıklarıyla alay etmeyeceğim. Her zaman anlamaya çalışacağım diye. Bayağı da başardım yani neticede yani ne bileyim anlaşılmayacak ne var ki değil mi? Yani bir tek şey var dillerine hızma takıyorlar ya. Yani sonra bir gün o hızmayı çıkarınca su içtikleri zaman suyun bir kısmı delikten ağzının alt tarafına mı? Yani dil alt. Yani direkt dil altı suyu mu oluyor şimdi? Nasıl oluyor? Yani ağzının kenarından sular, salyalar falan. Yani acı güzeldir ama dil ya. Dil. Yani yılan gibi önünü kestiren de var. Ay. Ya hani anlamaya çalışacaktın Sabahların Efendisi? Nasıl ya? Dilini ortadan yaran birini niye anlayayım ki ben ya? Ya annemle rahmetli babam her zaman yani çok garip bir ailede büyüdüm ben ya. Ya böyle olmam çok normal bence. Ya babam saçım uzun diye kızım diye tanıştırıyordu. Annem de öyle şeyler yapmazdı ama mesela nasihat vermesi gereken zamandı değil. Çok kısa bir süre sonra verirdi o nasihatı. Mesela salondaki sehpanın köşesine kafamı çarpıp neredeyse kör olma tehlikesi atlatırdım. Annem şöyle: "Dikkat et sehpanın köşesi." Aa, bilmiyorum ya, bana korkutucu geliyor. Hızma. Hızma, piercing. Yani yaparım yapmasını ama ne bileyim. Yani ne bileyim, bir keresinde bir kız arkadaşım plajda üstünü çıkarttı. Yani bilmiyorum, kızların yanında soyunmak gibi bir eğilimleri var. Plajda herkes soyunuyor biliyorum ama ya inanın buna neyin sebep olduğunu da bilmiyorum. Belki de şu hep yanımda taşıdığım feromon hormonu spreyini o kadar fazla sıkmamam lazım üstüne ama. Hadi ya, yapmayın lütfen. Yapmayın, şaka yapıyorum. Benim yeteneklerimde bir insanın feromon hormonuna ihtiyacı yok. Kelimelerle aram çok iyidir. Yani kendime has metotlarım var millet. Bileşkeleri biliyorum. Hangi kelimeler yan yana gelince feromon etkisi yapar onu biliyorum ben. Mesela şu kelimeleri kullanırsanız yan yana feromon kokusunu salarsınız. Hey, neden deniz manzaralı rezidantıma gidip bir kahve içmiyoruz? Neyse. Karnının iki tarafında iki hızma vardı. Bak, göbek deliği değil ha. Göbek deliği değil, kaş değil, dil değil. İki tane metal sopacık karnının iki tarafını böyle derinin içinde. Bunlar ne için dedim? Yani annenden babandan bu kadar mı çok nefret ediyorsun ya? Gerçekten mi? Ya mesele ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi 40'lı yaşlarında o demir çubukları etinden çıkartmaya karar verecek. Ve 60'lı yaşlarında rüzgarlı havada plaja gittiğinde bir ıslık sesi duyulacak. Ve kimse sesin nereden geldiğini bilmeyecek millet. Ya ben nasıl bir kafaya sahibim ya? Gerçekten. Pekala, umarım zırvalarımı beğeniyorsunuzdur, eğleniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur. İşe giderken bir nebze yüzünüzü güldürebiliyoruzdur arkadaşlar. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. İlk saatinde sonuna geldik. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunar diyelim. Ve ikinci saatte biliyorsunuz deşifre bölümümüz başlayacak. Sevgili Ece Kanvaz'la birlikte çok eğleneceğiz. Sizler de bu programa dahil olacaksınız. Çünkü Enerji 93.1'in Instagram sayfasında hikayede günün sorusunu sorduk ve yorumlarınızı bekliyoruz millet. Sürpriz hediyeler de sizleri bekliyor. Bence şimdiden yorumlara başlayın.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Olimpia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Günaydın, günaydın, günaydın onlar beyler, günaydın Şanada ve günaydın Ece.
1: Ve günaydın Kerem.
0: Ece.
1: Ce. Günaydın.
0: Günaydın, günaydın. Nasılsın bugün Ece? Keyifler
1: İyiyiz.
0: Nasıl?
1: İyiyiz, yolundayız.
0: Uykunu aldın mı, ona göre devam edeceğim.
1: O soru yok bende. O sorunun cevabı hiçbir zaman evet ya bugün iyi uyudum yok.
0: Peki yani minimum maksimum uyku saatlerin ne?
1: Yani bugün 3.30-3.40 4 saat total.
0: 4 saat totalde uyudun.
1: Ben öyle uyumuşumdur.
0: Yani. Sana fazla yaklaşmamak lazım bugün.
1: Çok farklı bir şekilde sakinim ama farkındaysan.
0: Evet evet, yani bugün de kıyafetin i̇şte, çok tarz yalnız.
1: Çok teşekkür, o senin tarz bakışlarından.
0: Yani yataktan kalktığın gibi.
1: Bir şey diyeceğim, hava soğuda ne yapayım?
0: Eşofmanlarıyla gelmiş sevgili Ece'nin ama güzel olmuş, yakışmış yani.
1: Ne bulduysak.
0: İlerleyen saatte işte. Biraz sıcak olacak ama söyleyeyim ben sana.
1: Yapacak bir şey yok artık.
0: Keşke
1: ne yapalım.
0: Keşke içine bir şey giyeydin. Keşke.
1: Klimaları açacağız. Biraz patrona zarar.
0: Süper süper. Neyse, seni iyi gördüm. Gerçekten bu beni mutlu etti. Eminim başım dinleyiciler var. De aynı şekilde böyle iç huzuruyla oh
1: demiştir tabii.
0: Demişlerdi diye düşünüyorum. Günün sorusunu sosyal medyada Enerji Instagram'ın Enerji 93.1 Instagram sayfasında hikayede günün sorusunu paylaştık değil mi Ece?
1: Yani ben paylaştım.
0: Süper. Yani benden sorumluluk çıktı.
1: Gören görmüştür herhalde.
0: Pekala, soruyu da istersen buradan söyleyelim. Ne sorduk bugün?
1: Bugün ne sorduk?
0: Evet.
1: Şüpheli. Bir bakayım. Ya,
0: yapmaya çalıştığın şey değil mi? Soruyu açmaya çalıştım. Vakit kazanıyorum.
1: Vakit kazanmak. Çalıştığınız yerden memnun musunuz? Değilseniz nedenleri neden?
0: Bak iyi bir soru ya. Çalıştığınız yerden memnun musunuz? İşinizi seviyor musunuz? Ya da zorla mı yapıyorsunuz? Yani nedenlerini merak ediyoruz. Biz bu soruyu sevgili Ece'ye de soracağım ben. İşinden memnun musun diye.
1: Anlatırım.
0: Özel olarak bana anlatacaksın yoksa herkese anlatacak mıyız bunu? Anlatalım
1: yani,
0: ya
1: burada
0: biliyorum.
1: Burada açık açık konuşuruz. Ne var ki yani? Ne var ki yani? Anlatırız.
0: Değil mi? Pekala millet, sorumuzu sorduk. İşinizden memnun musunuz? Severek mi yapıyorsunuz? Değilseniz sebeplerini merak ediyoruz diye sorduk. Instagram'da hikayede Enerji 93.1'in hikayesinde paylaştık. Oraya da bir butoncuk koyduk ki İşinizi kolaylaştırmak adına. Ama derseniz ki ben WhatsApp'tan size mesaj yollayacağım. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Varsayıyorum, hemen yavaştan başlayalım. Zamanımız var çünkü. Bir tane bana gelmiş. Ona bir bakalım ne demişler. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeceğim. WhatsApp'tan mesaj yolladığınızda okunmasını istemiyorsanız önce onu yazın.
1: Tabii.
0: Yoksa önce ben yazılanı okuyorum, sonra da şey diyorum, hayda. Hediye için çok çok teşekkür etmek istemiş. Dün verdiğimiz arkadaşımız bir soru sormuş, onu buradan sormayacağım, kendisine özel cevaplayacağım. Kim? Sevgili Aylin Özkurtuluş'a güzel bir yemek vermiştik ya.
1: Evet, ben
0: onun
1: dedim.
0: Onun için bizlere teşekkürler etmiş.
1: Kerem abiye sor dedim ben.
0: Ha, sen de biliyorsun soruyu.
1: Soruyu çok net biliyorum.
0: Tamam, o zaman şöyle gizli subliminal olarak cevaplayalım. He evet, senin yazdığından. Evet, günün sorusunu sorduk. Biz görevimizi yaptık. Artık sıra sizde millet. Çok güzel hediyelerimiz var. Hediyeleri istersen yavaş yavaş sayalım.
1: Tabii hediyeler de önemli.
0: Hı-hı.
1: Concord Tower Otel'den.
0: Bir dakika, ne oldu? Niye ne böyle bir iç çektin? Sen gidip yiyemediğin için olmasın sakın.
1: Evet.
0: Ya gözüne dizine
1: her
0: dursun.
1: Gün, her gün.
0: Gittin arabana beleşe pasta cila yaptın.
1: Ya.
0: Yani eser usta sayesinde.
1: Araban mı, midem mi?
0: Hah.
1: Şimdi mide nankör acıkıyor bir saat sonra. Ama arabam bak baki.
0: Aylarca bu şekilde kalacak.
1: Evet.
0: Eser Usta'ya da bir kez daha teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok teşekkür
0: vallahi
1: ediyoruz. Dün bizi dinleyememiş. İşleri varmış.
0: Olur,
1: burada
0: olur,
1: övdük, bir daha
0: yok.
1: Anlatıyorum. Çok tamam. Güzel ilgilendi sağ olsun.
0: Evet, Yaşlar Garaj Eser Usta. Çok güzel bir hediye vermiştik. Dün hatırlayanlar vardır. Kahramana vermiştik hediyeyi.
1: Kahramana
0: ama
1: vermiş.
0: Öncesinde sen bir test edeyim, ben gideyim yaptırayım dedin.
1: Tabii bakalım ne oluyor, bu işler nasıl?
0: Ya. Evet ya, Yaşlar Garaj Eser Usta'ya çok çok teşekkür ederiz. Efsane oldu aracın değil mi?
1: Müthiş, baksana parlıyor müthiş, yani müthiş. Tertemiz, mis gibi mis, herkes soruyor yani.
0: Ya pasta cila işi, bak bir şey söyleyeyim ya sana, pasta cila işi yani gerçekten kolay bir iş değil. Samimi söylüyorum.
1: Çok zor,
0: yani yapan
1: İzledim
0: çok
1: ben,
0: var.
1: Doğrudan.
0: Aslına bakarsan yaptığını sanan çok. Çünkü o evet. Kullanıldığı makine İzmirillo mu diyorlar bilmiyorum ama o pasta cilayı yaparken iz kalmaması lazım. Yani o döndürme izi ne derler, hare mi derler? Öyle bir şey derler. O izin kalmaması lazım. Bunu yapanlar gerçekten bu işi başarılı yapıyor. Eser Usta da onlardan bir tanesi. Çünkü ben aracını tabii inceledim. Gerçekten efsane yapmış.
1: Tabii
0: o yüzden dinleyiciler, siz de aracınıza pasta cilayı yaptıracaksanız doğru yerleri tercih etmeniz lazım. Onlardan biri de
1: Yaşlar Garaj.
0: Yaşlar Garaj.
1: Instagram'ı yok ama Google'da bayağı çıkıyor numara, konum, evet, nerede olduğum.
0: Yeni nerede, sen söylesene.
1: Şimdi anlatıyorum.
0: Tamam.
1: Böyle Mausa yoluna doğru gidiyoruz.
0: Hadi bakalım, tamam. Çıktık yola.
1: Çıktık, gittik, gittik, gittik. Böyle yol bir yerde ayrılıyor. İyice gittik ama.
0: Nerede ayrılıyor?
1: Hemen anlatıyorum. Geçitkale ile bir de böyle havalimanına doğru iki yol var ya orada, Geçitkale'ye dönüş,
0: evet,
1: İskele'ye
0: evet
1: doğru giden. Oralara dönmeden, hemen dönmeden önce.
0: Tamam.
1: Sola dönüyorsunuz. Zaten orada Yaşlar Garaj.
0: Ha, yol var üstünde hemen hemen.
1: Yol üstünde bayağı.
0: Süper. Tabelası da vardır. İnsanlar kolaylıkla bulacaktır
1: tabii
0: diye
1: ki,
0: tahmin
1: ediyorum. Kolaymış yani yeri.
0: Süper. Bak Eser Usta şu anda bizi dinliyor.
1: Evet.
0: Teşekkürlerini günaydın yollamış. Ayrıca günaydınlar sabahların efendisi, çiçeği ve neşesi, iyi yayınlar.
1: Aa, teşekkür ederim. Günaydın.
0: Evet bak, seni onore etme iki tane cümle kelimeye çıktı.
1: Ya ya.
0: Çiçeği ve neşesi.
1: Neşesi tabii. Ama sağ olsun, gerçekten beni de çok güzel ağırladı. Sohbet ettik işte, kahveler, çaylar, değil sohbetler mi? Yani keyifliydi çok ortam.
0: Güzel ya, bak müşteri ilişkileri de çok önemli.
1: Tabii
0: yani
1: ki
0: o kurduğun beşeri ilişkiyle iş hayatını daha da genişletebiliyorsun ki Eser Usta da bunu yaptı herhalde. Hizmet, muhabbet, her şey vardı. Çok da memnun kaldık.
1: Evet.
0: Çok da
1: evet,
0: memnun kaldık. Olsun. Sizler de memnun kalacaksınız. Biz zaten bugün de verecek miyiz? Eser Usta, duyuyor musun beni? Hediye var mı bugün?
1: Yok yok. Yok. Duydun mu?
0: Tamam o zaman. Bugün yokmuş. Bugün yokmuş.
1: Yani ben bilmiyorum.
0: Tamam, bir de soruya cevap vermiş. Demiş ki insan işini sevmiyorsa yapmasın. Ben seviyorum. Sevmezsen başarılı olamazsın zaten. İşinizi sevin, gerisi gelir demiş. Süper, süper
1: çok
0: yorum.
1: Doğru, çok
0: siz
1: doğru.
0: İşinizi seviyor musunuz arkadaşlar? Severek mi yapıyorsunuz? Sevmiyorsanız da neden sevmediğinizi bize yazın. Seviyorsanız da neden sevdiğinizi de yazın. Bekliyoruz.
1: Bu arada hediyeleri saymadık.
0: Tamam,
1: hemen
0: sen
1: geliyorum.
0: Sen say bakalım.
1: Concord Tower Otel'de Vento del Mare'den, Fornasetti'den, hı-hı, ve The Capital Grill Steakhouse'dan 3
0: tamam
1: kişiye yemek ısmarlıyoruz.
0: Süper.
1: Bu bir.
0: Tamam.
1: 2. Nilce Beach Center'dan bir güzellik bakımımız var.
0: O da süper.
1: Çok iyi.
0: Uzman ellerde.
1: Evet.
0: Güzelleşme fırsatı.
1: Sweet Host'ten 12'li mini
0: i̇şte
1: donut.
0: Ben bunu herkesin yemesini istiyorum. Yani çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli.
1: Çok.
0: Ve hemen hemen herkese de vereceğiz inşallah. Bu program devam ettiği sürece.
1: Herkes birbirine ikram etse 12 tane.
0: Cam niye versinler ki ya?
1: O da doğru. Siz yiyin.
0: Evet tabii ki. Başka ne hediyeler var?
1: Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekimiz var.
0: Tamam.
1: Bu arada güzel ürünler satıyor yani, hani böyle her alanda.
0: İşinizi kolaylaştıracak, pratik.
1: Pratikleştirecek, aynen, çok güzel.
0: Cyprus
1: böyle.
0: Express'ten de 500 liralık hediye çekimiz var. Onun dışında.
1: Kohi Kafi'den,
0: evet,
1: Girne'de bulunan yine 500 liralık hediye çekimiz. İster için. Kahvenizi
0: orada
1: ister.
0: Güzel bir ambiyansta isterseniz de bunun karşılığında oradan istediğiniz ürünü temin edin.
1: Evet.
0: Başka ne var? Sanırım bitti.
1: Bu kadar mı?
0: Bilmiyorum. Sende iş. Şöyle bir sessizce düşünerek say bakalım.
1: Concord.
0: Gözlere.
1: 2, 3.
0: Gözlere bak.
1: Sweet House. Evet. Kohi. Tamam, 6'ydık, 6'ladık. Doğru. Tamam
0: süper. Hediyelerimizi
1: ne
0: saydık.
1: Bizde bol yani hediyeler bitmiyor
0: artık,
1: ki.
0: Artık yorumlarınızı bekliyoruz. Enerji 93.1 Instagram hikayesinde soruyu paylaştık. Butonu da bıraktık işinizi kolaylaştırmak için. Ya da WhatsApp'tan 0533-888-1010 bizlere ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Altan Taşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
1: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Yeni aracı

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi

10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız? Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: İşini seviyor musun Ece?
1: Ay. hangi yani şu an?
0: Evet, şu anda çalıştığın işini seviyor musun? Sorumuz bu ya. Sana bir soralım dedik. Öncesinde bir
1: çok sağ ol.
0: Seni dinleyelim. İşinle alakalı düşüncelerin ne? Ben... Çünkü TFC şu anda yola çıkmış.
1: İşimi çok seviyorum. Hafta sonu bile çalışırım. Ben işimi çok seviyorum gerçekten.
0: Süper.
1: Çünkü işimiz müzik, işimiz eğlendirmek, keyif vermek, evet, bilgilendirmek kesinlikle. Ve iletişim kurmak. Ben çok önem veririm bu hayatta iletişime.
0: Müthiş. İnsanlar bizim işimizin aslında çok kolay olduğunu, böyle çıkıp mikrofona kakara kikiri yaptığımızı düşünüyor ama inanın öyle değil. Yok, ön çalışması çok fazla. Yani yoğun bir çalışma sürecinden sonra sizlere ulaşıyoruz. Yani o yüzden her işin bir zorluğu vardır diyelim. Bizim işimizde zor.
1: Ben ses tiyatrosu diyorum bu mesleğe.
0: Aa evet, güzel bir yorum oldu.
1: Biz burada tiyatro oynuyoruz. Çünkü
0: yalan dolan.
1: Yani her şey. Bir role bürünüyoruz şu an, hani sen de ben de, evet. Dışarıdaki bütün her şeyi bırakıp burada yani, gülüp evet, eğlenmek ve eğlendirmek.
0: Karşımızdakini birazcık keyiflendirmek. Evet. Bir miktar yüzüne tebessüm kondurursak biz mutlu oluyoruz.
1: Aynen.
0: Süper.
1: Bu çok güzel bir şey ve ben şu rahatlığa erişebilmek için, ki daha da böyle belki olmam ya, gerekiyor ya. Daha var yani.
0: Ne yollar kat ettim diyorsun.
1: Of of, ben
0: ne
1: yani
0: sular
1: ilk
0: akıttım.
1: Yayın günlerimi hatırlıyorum böyle. Merhaba. Ya, hani ya, kıpkırmızı ya. Böyle ölüyorum hani.
0: İnanılmaz heyecanlıydım, biliyor musun? Çok. Bak sana bir anımı anlatacağım, aklıma geldi. Ben ilk radyo programına çıktım Türkiye'de. O dönemler hatırlar mısın? Yaşın tutar mı bilmiyorum ama benim zamanımda iftar dönemi tam böyle top atılır. Ve bir yemek duası okunurdu. Bu özel radyolar dahil bütün yerel radyolarda da böyleydi. O bir klişe olmuştu o dönemler. İşte hani bilirsin değil mi yemek duasını?
1: Evet.
0: Bilirim evet olmadı ama araştırmak. O zamanlar öyleydi. Yemek duası konulurdu. Daha sonrasında arkasından Türk sanat müziği çalardı. Hazımı kolaylaştırmak için herhalde.
1: Çok mantıklı.
0: Bilmiyorum. Neyse.
1: Sonra İstiklal Marşı.
0: Bak sonrasında beni bıraktılar bir gün DJ masasında, ki o dönemler böyle mikser, mikrofon hani bir kişiye ait değildi. Karşımızda Tony Meister vardı. Müzikleri ayarlardı falan filan. Arada bir cam bölüm ve diğer tarafta da biz vardık, mikrofonla konuşurduk. Her şey onun kontrolündeydi. Beni de o DJ masasına oturttular. Dediler ki topu dinle. Bu iftarda top atıldıktan sonra dediler. Burada yemek duası var, onu koy, ardından Türk sanat müziği. Bak dedi, burada inanılmaz bir yelpaze var. O zamanlar CD çalıyoruz. Bunlardan bir tanesini seç ve çal dedi.
1: Topu nasıl duyacaksın stüdyoda? Onu
0: dibimizdeydi zaten.
1: Ha.
0: Yani top atsan duyulur derler ya. Neyse, ben de işte oturdum DJ masasına, bekliyorum. Neyse işte ezanı duyduk, işte topu duyduk falan. Yemek duasını koydum ve sıra geldi Türk sanat müziğine. Ramazan ayındayız. Ben de oradan seçtim bir tane CD'lerden, açtım, koydum. Hiç bakmadım ama hangi şarkı olduğuna. Tahmin et hangi şarkı? Ramazan ayının ilk oruç günü ve benim çaldığım
1: sene
0: şarkı.
1: Sene kaç şimdi, bir dakika?
0: Sene 90'lar ya. 90'lar.
1: Şimdi seninki de fındık kırağı.
0: Hayır, geliyor.
1: Ne?
0: Bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un.
1: Haydi.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim, telefonlar durmadı.
1: Oldu rating.
0: Ramazan ayında vallahi billahi.
1: Bir
0: çok...
1: de o zamanlar daha şey tabii. Tabii
0: çok tepki almıştım ama güzeldi ya, çok güzel yine. Bir anıydı. Neyse, günün sorusu neydi ya? Unuttuk bak, ben
1: i̇şte
0: laf azanlık yaptım.
1: Mesleğinizden memnun musunuz dedik. Ha,
0: evet, yorumlar konu... gelmeye başladı bana WhatsApp
1: tabii,
0: üzerinden.
1: Bana da çok yorum var.
0: Bir anımı paylaşayım dedim, vaktinizi aldım, sorry. Hemen bakalım kim bu? Şöyle bir tıklayalım ismine. Erhan Veli. Demiş ki merhaba, günaydınlar sabahların efendisi. Erhan ben. Lefkoşa. Hadi söyleyelim. Haydi söyleyelim. Puma'da çalışıyorum.
1: Aa, bana da yazmış.
0: Ha, evet. Çok memnunum. Aslında hayalim radyocu olmaktı. Vay. Aa. DJ Muzo'dan dolayı. Sen Muzo'yu hatırlar mısın? DJ Muzo.
1: Yok.
0: Aa,
1: neredeydi? Burada.
0: Türkiye'de.
1: Türkiye'de. Evet. Türkiye'deki tüm radyocuları evet yani.
0: Evet ama gelin görün ki mağazacı oldum fakat satış yapmak eğlenceli bir iş. Size kolaylıklar dilerim demiş.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Varsa böyle bir niyetin biz seni bekleriz. Bir güzel anı kalsın sende diye. Şurada mikrofonun bir tane boşta zaten. Gel beraber program yapalım, keyifli olsun. Bir anı olarak da saklarsın belki. Pekala bakalım. Sevgili Hüseyin demiş ki vallahi işimden memnun değilim. 24 saat karımla çalışıyorum.
1: Allah.
0: İsmini de vermiş. Okuyacağım artık çünkü uyarı yapmamış. İpek Recaioğlu zor bir kadın demiş. Hangi kadın zor değil ki? Bu arada Eser Usta bir aracı daha alabiliriz demiş. Adamla zorla hediye aldık ha.
1: Ya müthiş bir insan tamam, ya bugün gerçekten.
0: Değil, bugün değil önümüzdeki hafta Eser Usta'dan yine bir şey yapalım. Pasta cila hediyesi verelim. Hadi bakalım. Kim mesaj yolladı?
1: Kahraman.
0: Tek mesaj hakkım var.
1: Annem.
0: Kaybettin.
1: Anne neredesin ya? Kaç sabahtır?
0: Demiş ki kavga mı ettiniz? Niye düşüksünüz bugün? Demiş ki bak soruya bak. Ece eve kaçta geldi bir sorar mısın? Kaçta geldi?
1: 2:20 geçiyordu anneciğim. Sen duyuyordun.
0: Çok iyi. Anacığım ya bak seni düşünüyor. Biraz azarlamış ama. Kim bu? Bakalım Kahraman demiş ki günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi. Ben çok memnunum işimden demiş. Çalıştığım yer patronun olabilir ama iş benim işim. Bu zihniyette çalıştıktan sonra yani kendi işim zihniyetiyle işte sıkıntı olmaz. Patron ruh hastası değilse. Kimisi çalışmaz iş zor gelir sonra ben işimden memnun değilim der.
1: Evet, yani güzel, o da var bu arada.
0: Güzel söylemiş
1: evet.
0: Vallahi güzel söylemiş. Bak Puma'daki arkadaş

0: cumartesi sabahtan cuma akşamüstüne kadar gitmediğim sürece işimden çok memnunum demiş. Bu bir şakaydı demiş bu arada. İşini de söylememiş.
1: Süper.
0: Ama ben bulurum.
1: Zeyn Afiye seni. Müfettiş Gadget.
0: Ya stok gerçekten ilgi alanım.
1: Efsane bir şey.
0: Asena Aybacı demiş ki öğretmenler okula gitmeye iş olarak bakmadığı için bu soruya nasıl cevap verebilirim bilmiyorum.
1: Ya çok güzel.
0: Günün sonunda bu meslek benim geçim kaynağım, yani evet bir iş, ama her iş gününde bir insanın hayatında olumlu bir iz bırakabilmek her sektöre nasip olmaz.
1: Çok güzel.
0: Hem ayaklarım yere basıyor hem de işimi severek yapıyorum, dolayısıyla çok memnunum.
1: Ya bir çocuğu yani ya. Eğitmek, büyütmek. Vallahi çok kutsal bir görev ya.
0: Türk dili ve edebiyatı öğretmeniymiş.
1: Tüm öğretmenlerimizin müthiş. Ellerinden öpüyoruz. Evet. Vallahi billahi. Sizin yaptığınız iş hiçbir işle kıyaslanmaz. Bunu böyle bilin arkadaşlar.
0: Tabii ki.
1: Arkadaşlar derken yaşımdan dolayı öyle söyledim. Yani yoksa öğretmenim. Ne yapıyorsun, fotoğraf mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Selfie çektin galiba. Biz burada neden bahsediyoruz? Sen durmuşsun böyle.
0: Yani... Şeymiş gibi hissettim kendimi, ilk defa yayına konuk oluyormuş gibi.
1: Evet.
0: Hissetmek istedim.
1: Hikaye paylaşayım dedin.
0: Evet.
1: Pekala, var mı yorum? Bende bir tane var çünkü.
0: Sen devam et, ben story atacağım.
1: Tamam. Sevgili Neco demiş ki aslında mesleğimi sevmek istiyorum ama sevemiyorum. Çünkü bir hata hakkınız var ve elektrik çarparsa hakkınız biter.
0: Ay ya gerçekten çok zor.
1: Güldük ama gerçekten zor iş. Vallahi çok tehlikeli bir iş. Lütfen Neco dikkatli ol.
0: Aman aman aynen.
1: Yani tek bir şansın var. Onu da yapma. Pekala, sende yorumlar var mı? Çünkü Mahmut Kemal Akyer bir yorum yollamış. Ben
0: artık Instagram dinleyicilerimiz WhatsApp'a geçti. Yani beni terk ettiler, sendeler. Ben gideyim o zaman benim.
1: Ya herkesi stalkluyorsun. Ne oldu? Ne bekliyorsun?
0: Bak Instagram niye kullanılır yani şimdi? Evet, orada hepimiz
1: stalklamak için.
0: Tabii ki.
1: Tamam, süper. Mahmut Kemal Akyer günaydın. İyi sabahlar. Haftada 2 gün ya da 3 gün Girne'den yola çıkıyorum. Radyom size ayarlı. Her zaman Ercan Havalimanı'nda bir kasinonun halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışıyorum. İşimden çok memnunum. Mesai saatleri 24.48 çalışıyorum. Sadece maaşım biraz daha yüksek olsa daha iyi olurdu. Günümü güzelleştirdiğiniz için de ikinize çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: İkinize iyi ben ekledim, yoksa bana.
0: Gerçekten.
1: Hayır şaka yapıyorum. Yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa yani çalıştığın yerin telefonunu bize bırak. Biz halledelim. Vallahi bak, elimizden geldiğince senin için mücadele ederiz Mahmut. Vallahi billahi.
0: Yani...
1: Pekala. WhatsApp'ta birkaç tane daha var, onlara da bakalım. Ben demiş her gün yarın iş var diye stresten uyuyamıyorum demiş. Sevgili Buse. Bakalım şöyle aşağı doğru. Barış işsizim demiş. Ya zaman o kadar kötü bir zaman ki iş hayatı çok zorlaştı. İş bulmak çok zorlaştı. Ben her zaman söylüyorum, o yüzden bir mesaj geldi, yine böyle yamuldun kaldın. Neyse, iş bulmak çok zor. Elinizdeki işin kıymetini bilin arkadaşlar. Evet. Varınızı yoğunuzu o işe verin. Gerçekten zaman zor bir zaman.
0: Biraz böyle kendini zorlayıp kendini ittirince, ya ben bu işi seveceğim, hı-hı, yapacağım. Ya yani böyle hakkıyla yapacağım deyince işi seviyorsun ve bir bakıyorsun bu iş iyi geliyor.
1: Çok da iyi yapmaya
0: hani
1: başlıyorsun.
0: Hani diyorsun, aslında akıyor ya falan oluyorsun. Böyle. Gün akıyor yani.
1: Bir de diyorum ya, zaman zor bir zaman, o yüzden sahip çıkmak lazım. Yani
0: tabii
1: en azından
0: ki.
1: Yani yeni bir iş bulmadan işinizle alakalı hamle yapmayın.
0: Evet,
1: ben.
0: Derler. Hep öyle derler.
1: Bir de bu işi gizli yapın.
0: Evet, şey hastane randevum var. Ama şey şimdi bir dakika ya, ben de çok hastane randevusuna.
1: Git. Allah.
0: Of.
1: Bak burada bir sistem var. Tüm gün yatmasına rağmen memnunum diyen memur görmedim. Vallahi ya, memurlar da çok memnun değil işinden. Aslında onların işi de biraz zor. Çünkü çok insanla uğraşıyorsun.
0: Tabii.
1: Yani sen elindeki telefonu kendi kreşe bırakacaksın. Yani zor iş, zor. Gerçekten. Bakalım. Rahat bir yer demiş, çalıştığım yer memnunum da Kıbrıs şartlarında gelirim yeterli değil, daha farklı sektörlere yöneleceğim demiş bir dinleyicim, isim vermez.

0: seni sevinirim demiş.
1: Bakalım.
0: Bir arkadaşımız da demiş ki evet seviyorum, seri olduğu için ve ayak uydurabilmek zevk veriyor, zaman hızlı geçiyor.
1: Stokladığım Hayriye Hanım'dan cevap geldi bana. Biraz
0: ne
1: utandım.
0: Demiş, ne demiş? Erdal, sevgili Erdal Şamil de bir mesaj yollamış. Bir şeyin bir şeyine su kaçırıyormuşum, ona bakacağım.
1: Şeyin eşeğin kulağınaymış
0: Allah'tan. Evet, kulağınaymış. Niye Erdal, onu da yaz da, niye su kaçırmışım onu da söyle de bilelim bari. Evet, stokladığım bir arkadaştan yorum geldi dedim.
1: Hayriye Hanım, az önce stoklamaya çalışıyordum. Hani
0: İşini
1: işte
0: bilmediğimiz mi arkadaşımız?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Hani pazartesiden cuma akşamına kadar gitmesem çok seveceğim işimi dedi.
0: Evet.
1: Sen yorulma araştırmaya demiş. Belediyede muhasebe biriminde çalışıyorum, Dikmen'de demiş.
0: Vay.
1: Çok teşekkür ediyorum bütün içimin.
0: Yoksa Ece uyuyamazdı bak.
1: Evet.
0: Bütün gün.
1: Meruda Design maaş günlerinde işimden çok memnunum demiş.
0: Bu arada Dikmen Belediyesi çalışanlara da selamlar.
1: Evet, hepinize teşekkürlerimizi iletiyoruz.
0: Erdal yazmış, gizliden iş aramalar konusunda eğitim veriyorsun. Hastane randevum var. En son mesajını evet. Anlayamadım ya, bir daha söyle.
1: Ben de anlamadım, bir dakika. Meruda Design adlı bir kullanıcımız.
0: Tamam, ne demiş Meruda?
1: Neyi dizayn ediyor bakacağım hemen. Maaş günlerinde işimden çok memnunum demiş.
0: Maaşı aldığı gün memnun sadece.
1: Evet.
0: Onu demiş, süper.
1: Aynen.
0: Bu hepimiz zaten için geçerli galiba. Yani hepimiz için geçerli derken maaş aldığımız gün biraz daha keyifli hale geliyoruz. Evet. Mane Tolkien.
1: Evet.
0: Başka?
1: Başka bakıyorum. Sen memnun musun ya? Hepimize böyle burada dağıttın yargı.
0: Ben nefret ediyorum içimden. Bıktım.
1: Ay evet, ama sen de ömür mü geçer be?
0: 21 yıldır buradayım.
1: 20 sene konuş ne anlattın?
0: Çok şey anlattım ya. Vallahi engin deneyimlerimi tüm dinleyicilerle paylaştım. Artık bir şey kalmadı. Zaten yakında da ölürüm ben. Ya her zaman söylüyorum, böyle birilerini yetiştirmek istiyorum. Yerime birileri gelsin, burayı bırakayım güvenle. Ama bir tanesi çıkmıyor ya. Bir arkadaş gelsin desin ki ben bu işi çatır çatır yaparım desin. Desin, aha buraya oturtmazsam.
1: Yayından mı bahsediyorsun?
0: Tabii ki. Artık birilerine devretmem lazım, yaşlandı. Yani bu politikacılar gibi olmak istemiyorum yani. Bir şekilde bırakmak lazım.
1: Koltuk sevdası, tak git be adam.
0: Gençlere bırakmak lazım ya.
1: Karşında duruyor. Bırak
0: bakalım.
1: Git.
0: Kimden? Bak Kahraman Bey çok güzel bir yorum yapmış ha. Öğretmenimize hediye vermezseniz keserim kendimi. Vermez miyiz ya? Vereceğiz.
1: Biz, tabii ki de.
0: Biz onu yazdık zaten. O mesaj geldiğinde kenara koyduk cebimizde öğretmenimiz. Hiç sıkıntı yok. Bir Ergün diye bir dinleyicimiz. Evet seviyorum. Kimseye minnet etmeden tek başına yapabildiğin her iş kolay bence demiş. Sevmiyorum ama alıştım demiş bir dinleyicim. İsim vermiyoruz. İşimi sevmiyorum ama alıştım. Yani bu da güzel bir şey aslında. Evet, hayat çünkü o taraflara doğru mecburen sürüklüyor. Nötrüm bu konuda demiş. Yani gitgeller yaşayan bir dinleyicim, seviyor muyum sevmiyor muyum diye. Bir dinleyicimiz de Don Juan kod adıyla hayır diye bir mesaj.
1: Neye?
0: İşimi sevmiyorum. Sevmiyorum diyor adam net bir şekilde.
1: Sağ olsun, çok açıklayıcı oldu.
0: Bir ara verelim mi artık?
1: Bence artık bir müzik arası verelim.
0: Müzik verelim.
1: Döndüğümüzde diğer
0: verelim.
1: Yorumlara devam ederiz.
0: Evet millet.
1: Soruyu tekrar hatırlatmak istiyorum ben.
0: Evet lütfen, hediyeleri de hızlıca
1: çünkü
0: say.
1: Çünkü biraz böyle uzattık konuları biraz. Çalıştığınız yerden memnun musunuz? Değilseniz neden dedik ya, neden sevmiyorsunuz yani, ya da tamam, neden seviyorsunuz, o da olur yani. Hediyelerimiz 6 tane bugün ama 7. de eklendi.
0: Evet hemen. Ama onu bugün vermiyoruz.
1: Bugün vermeyeceğiz tabii.
0: Haftaya vereceğiz.
1: İlerleyen
0: bunu
1: günlerde vereceğiz. Evet. Concord Tower Otel'den Vento del Mare Forna Setti ve The Capital Grill Steakhouse'dan yemek ısmarlıyoruz. Sweet Host'ten 12'li Donut. Böyle ısmarlamamız var yani.
0: Evet, Lefkoşa, Girne ve Mausa'da şubeleri var arkadaşlar. Rahatlıkla gidip alabilirsiniz. Yani o bölgelere de biz gönül rahatlığıyla bu hediyeyi verebiliriz.
1: Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki ve Kohi Kafi'den de yine bir 500 liralık hediye çekimiz var.
0: Nilce?
1: Nilce'mizi de unutmadık.
0: Bence unuttun gibi.
1: Ninja Beauty Center'dan da bir güzellik bakımı veriyoruz tabii.
0: Uzman ellerden çıkan bir bakım hediyemiz var arkadaşlar. Bir şarkı, kısa bir mola, daha sonrasında Deşifre devam edecek, ayrılmayın bizden.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Nokta.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize geç müşterim.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: sunmaya devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar 349 lira. Porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira. Matilda ikili banyo paspası 449 lira. Elodie visko yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Elsi Vaikiki yanında hizmetinizde.
1: Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimler.

0: Merhaba millet. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda Deşifre bölümünün artık sonuna geliyoruz. Evet, yavaş yavaş.
1: Yapma ya.
0: Varmıyorum. Bende birkaç tane var.
1: Var var, olmaz mı? Şimdi Murat Sevinç adlı bir dinleyicimiz yazmış. 3 tane yorum.
0: Hadi bakalım.
1: Günaydınlar. Girne'de bir otelin erkek berberiydim. İşten anlamayan insanlar işveren olursa meslekten de soğuyorum maalesef. Esnaflık öyle bir şeydir ki esnaf demek karşındaki insanın cebindeki parayı kibarca alabilme sanatıdır.
0: Vay. Kibarca
1: i̇yiymiş.
0: Alabilme sanatı.
1: Bayağı
0: bak, çok
1: iyiymiş.
0: Beğendim bunu. Gerçekten beğendim.
1: Ben de çok beğendim.
0: Başka. Bende var bak, diyor ki iş işte sevilir mi?
1: Yani adı üstünde.
0: Hakan yazmış bunu, güzel. Beğendim valla. Artık sona geldik mi ya? Yorumlar
1: hediyeleri dağıtsak mı
0: verelim
1: sence?
0: Verelim mi? Zaten zamanımız da geldi.
1: Evet. Ben notlarımı aldım.
0: Öyle mi?
1: Hediye git. Bir adet kaldı, onu da düşünmekteyim.
0: Şimdi bunu canlı yayında kararını verelim o zaman.
1: Evet.
0: Hangi ürün kaldı?
1: Nilce Beauty Center.
0: Güzellik uzmanı.
1: Ya.
0: Kesinlikle bir erkeğe vermeliyiz.
1: Ya hayır. Kadınlar ya? Daha hak ediyor.
0: Diyorsun.
1: Evet. Bir şeyden de uzak durun be. Gerçekten yani.
0: Bak. Benim çok sevdiğim insanlardan biri. Gerçekten çok severim. Tarzıyla, farkıyla. Gerçekten Kuzey Kıbrıs'ta çok önde.
1: Merak ettik
0: önde.
1: Ama şu an.
0: Önder Fahrioğlu. English House. Muhteşem bir adam. Biz de sizleri dinliyoruz şu an. Çok da mutluyum. İnanılmaz diyor, keyifli bir şey öğretmen olmak ve hayatlara dokunmak demiş. Kızlarımla kocaman öperiz sizi demiş. Kızlarının isimlerini istiyoruz Önder'cim. Onlara da
1: yani çok teşekkür
0: isteriz.
1: Ederiz öncelikle.
0: Gerçekten çok çok çok güzel bir cümle. Öğretmen, ben artık bunu hani işlerin en üstüne koyuyorum. Bak, en tepesine koyuyorum. Yani kutsal bir görev olarak görüyorum. Önder hocamızın da söylediği gibi çocuklara dokunmak, onlara bir şeyler öğretmek, onlara geleceği hazırlamak. Yani
1: evet, evet.
0: Vallahi ellerinizden öpüyoruz, ne yalan söyleyeyim.
1: Severek yaptığı çok belli, bizi takip etmiş, teşekkür ediyoruz enerji hesabımızdan.
0: Önderciğim bak, çok farklı bir insan, biraz
1: mükemmel
0: kurcana bak,
1: bir enerjisi var.
0: Ya. Bak, Mavera ve Zerela.
1: Evet.
0: Kızlar bizi dinliyorsunuz
1: çok,
0: biliyorum.
1: Çok çok
0: çok. Çok öpüyoruz, öpüyoruz sizi, yanaklarınızdan öpüyoruz. Öyle güzel bir babaya sahipsiniz ki vallahi billahi, yani tüm öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyoruz ayrıca. Dediğimiz gibi çok kutsal, çok muhteşem bir görev ve yolunuzda da başarılar diliyoruz. Yani bu kutsal yolda tüm çocuklara verdiğiniz eğitimde tüm kolaylıklar sizin olsun. Ve her öğrenciyi de öyle bir yere getirin ki gururdan inanın yaşlanmayacaksınız bak. Evet. Önder hocama vereceğim. En azından kızlarına vereceğim. Vallahi
1: evet,
0: vereceğim
1: evet,
0: hediyeyi.
1: Çok, çok
0: hem
1: tatlı
0: de ne vereceğim
1: gerçekten.
0: Biliyor musun? Sweet Host'tan 12'li mini donat vereceğim.
1: Mis.
0: Kesinlikle. Onu not al. Unutmayalım. Sevgili Önder Fahrioğlu'na 12'li mini donat kızları için verdik. Biraz yorum geliyor ha. Yani patır patır yorumlar gelmeye başladı yine. Günaydınlar sabahların efendisi. Sevgili Abdullah Balcı demiş ki bir şey daha söylemiş ama onu söylememe gerek yok, senden bahsediyorum. Günaydın sabahların efendisi ve prensesi. İşimi ayın ortasında seviyorum. Yoğunluğu daha az oluyor. Özel bir şirkette para transferi ve birkaç bankanın ATM'lerine bakıyorum. Buradan herkese rica ediyorum. ATM'lere para yatırırken az az yatırsınlar. Arızalara yetişemiyorum. Sen de öyle bir şey söylüyorsun ki sanki millette para çok. Bu arada donata talibim demiş. Donadı o güzel minik kızlara verdik ama sana da güzel bir hediye vereceğiz. Teşekkür ederim günüme enerji kattığınız için Abdullah Balcı. Yapmayın şunu arkadaşlar, ismimi paylaşmazsanız demiş. Allah kahretmesin.
1: Yani ya bunu, ne yapalım?
0: Bunu
1: ne yapalım?
0: Niye başa yazmıyorsunuz?
1: Acaba biz her şeyi böyle isimsiz mi okusak artık? Ama işte ismini duyurmak isteyenler de var böyle. Hani hoşuna ama, gidiyor insanın.
0: Ya olmaz, isimsiz olmaz. Yani tamam, okumamamızı rica edenler varsa okumayalım, o ayrı, ama yani bunu da en başa yazın. Başa. Hani mesajın başına. Bakalım bakalım. Dur bir yorum daha var, onu da okuyayım. Demiş ki günaydın, modern kölelik demiş işi hakkında. Kim demiş bunu hemen söyleyelim. Yine sadık bir dinleyicimiz Mehmet Demir. Günaydınlar Mehmet. Hepimiz öyle günaydın. Değil miyiz ya? Evet. Hepimiz köleyiz. Varsa yorum alalım, yoksa hediyeleri verelim.
1: Bence
0: zaman daralıyor.
1: Bu hediye verme vakti geldi.
0: Hadi bakalım, hediyeleri verelim. Ben bak bir elektrikle uğraşan bir arkadaşımız vardı. Dur bulayım onu. Yorumunu bir kez daha okuyalım. Demiş ki yok bu değil. Bakalım bu muydu? Ha, aslında mesleğimi sevmek istiyorum ama sevemiyorum çünkü bir hata hakkınız var. Elektrik çarparsa hakkımız biter. Elektrik
1: adı
0: kurumunda
1: neydi,
0: çalışan
1: ismi?
0: Bir arkadaşımız. Hemen bakalım ismine de. Neco.
1: Neco'ya bence Capital Grill Steakhouse'dan
0: çok güzel
1: et ısmarlarız, evet, diye düşündüm.
0: Ismarladık gitti. Neco'ya verdik. Onun dışında başka.
1: Hüseyin Bey vardı yine WhatsApp hattımıza yazan.
0: Tamam. Bakalım hemen Hüseyin Bey. Bu muydu?
1: Eşiyle
0: evet,
1: çalışmaktan.
0: Evet, buldum. Vallahi demiş, işimden memnun değilim. 24 saat karımla çalışıyorum. İpek Recaioğlu zor bir kadın.
1: Evet, sağ olsun. Vento Del Mare'den.
0: Bu özgüveni için vermek lazım. Evet, Vento Del Mare'den. Evet. Balık ısmarladık. Afiyetler olsun. Lütfen yemek ısmarladığımız arkadaşlar bir hikaye çeksin, bizi de etiketlesin, değil mi?
1: Evet. Bekliyoruz.
0: Ne yediniz
1: yani,
0: ne yemediniz bir
1: şöyle
0: görelim.
1: Bir bakacağız hesaba. Tabii. Adisyon çıkarıyorlar da bize.
0: Görmemiz lazım. Başka kime veriyoruz?
1: Puma'da çalışan arkadaş, radyocu
0: evet,
1: olmak
0: evet,
1: isteyen.
0: Ona da verelim ama söyledim, yine burada seni bekliyoruz. Konuk olarak burada
1: evet,
0: ağırlayacağız. Şu
1: gelmeni
0: mikrofona
1: isteriz.
0: Bir dokunmanı istiyoruz senin. En azından güzel bir anı olur sana.
1: Fornasetti diyorum ama.
0: Ben de kabul ediyorum.
1: Tamam.
0: Verdik o zaman sevgili Puma'da çalışan arkadaşımız. İsmi neydi?
1: Erhan Veli.
0: Erhan Veli'ye de Fornasetti'den, Dünya Mutfağı'ndan muhteşem bir ambiyansta, inanılmaz lezzetler eşliğinde bir yemek ısmarladık.
1: Sweet Oast'u da zaten tatlışlara
0: evet,
1: verdik.
0: Evet.
1: Girne'de çalışan bir arkadaşımız vardı, berber.
0: Evet.
1: İşi bilmeyenlere vermişler işi
0: laf
1: de.
0: Laf sokmuştu,
1: böyle
0: evet,
1: bir laf geldi. Bence
0: da
1: Kohi Kafi'den bir kahve ısmarlayalım.
0: Verelim, hem ona çok
1: hazır,
0: yakındır muhtemelen.
1: Girne'deyken
0: 500 liralık hediyeyi de verdik. İsterseniz gidip o ambiyansta güzel bir kahve içebilirsiniz. Ya da bunun karşılığında o mağazadan istediğinizi alabilirsiniz. Başka?
1: Serpüs Express kaldı 500 liralık hediye çekimiz.
0: Kime veriyoruz?
1: Ben bir, yazmışım.
0: Bir öğretmenimiz vardı.
1: Bir de Nilce Beauty'miz var.
0: Bir öğretmenimiz vardı. Bence öğretmenimize Nilce Beauty'yi verelim mi?
1: Anlaman lazım şu an el işaretimden. Ya verelim ya, benlik sıkıntı yok. Da çarpı iki seans.
0: Tamam peki, o zaman ona daha sonra hediye edelim. Kime verelim? Ne oldu yine?
1: Yani işte böyle kaldım. Tamam, Hayriye Hanım'a verelim.
0: Hayriye Hanım? Öğretmen deme bana şimdi.
1: Dikmen'de.
0: Aa evet, belediyede çalışan. Süper. Tekrar sevgilerimizi yollayalım. Ne veriyoruz Hayriye Hanım'a?
1: Nilce verelim.
0: Nilce Beauty'den bir uzmanın elinden muhteşem bir bakım hediye ediyoruz.
1: Evet.
0: Güle güle güzelleşin Hayriye Hanım. Başka bir Cyprus Express kaldı. 500 liralık hediye çeki. Onu kime vereceğiz? Verelim, kapatalım. Zaman daralıyor çünkü.
1: Artık maaş gününde mutlu olan, çalışmayı seven arkadaşımız. Merida Design ismini
0: Merida
1: tam
0: Merida Design'a Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekini de verdik.
1: Gitti.
0: Artık
1: hayırlı uğurlu olsun.
0: Huzurlu bir şekilde buradan ayrılabiliriz.
1: Evet, çok şükür.
0: Süper.
1: Yarın çok güzel bir soruyla yine buradayız bu
0: evet,
1: arada 8-9 arası.
0: Yine bir
1: hediyelerimiz var.
0: Video çekeceğiz, Instagram'da paylaşacağız. Sabah erken saatinde paylaşıyoruz arkadaşlar. Yorum yaparsanız şansınız daha
1: hızlı,
0: kolaylaşabilir.
1: Evet, daha artıyor.
0: O yüzden Enerji 93.1'i takip edin Instagram sayfasına, çünkü hikayesini de paylaşacağız. Güzel bir soru ve yine sürpriz hediyeler sizleri bekliyor olacak. Son cümleyi de senden alalım.
1: Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
2: enerji. 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
2: Hit müzik burada.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura es deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
3: Like, always be with you.
4: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz.
5: En güzel şey düşünün.
6: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
7: Yeni ara.

0: Fest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba. Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

0: her şeyi.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji. Düştü.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

haftanın flaş ürünleri. Ledli abajurlar 349 lira. Porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira. Matilda ikili banyo paspası 449 lira. Elodi visko yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımı

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Yeah!

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim buldum camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
4: Kıbrıs mağazalarında kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar.

kışlık mevsim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2

şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan çalışması Zorla sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jewel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin son yıllardaki dikkat çeken isimlerinden biri Rain Man burada sıkça listelerimizde şarkılarına yer veriyoruz. Hepsi de sizler tarafından çok seviliyor. Cennet de bu kez Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Sonbahar fırsatları Cypress Express'te başladı. Yepyeni

0: bir yere ayrılma. Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar 3

0: Mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise tarzıyla fark yaratan ve sevilen bir ses Emre Fel burada. Şarkısı Yardım Et Allah'ım, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Korinyum Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Bir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Küsüpümü.
1: Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Ece Seçkin burada. Son dönemde biraz sessizliğe büründüğünü söylesek de geçmişe bakınca bugüne kadar paylaştığı şarkılarla hala zirvede kalmaya devam ediyor sizler tarafından da. Çok sevilen şarkısı Lambalarla şimdi sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide. Ah hadi.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Yes.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

isimlerini sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Bengü burada yakın zamanda bizlerle buluşturduğu hit şarkısı Sebebi Sensin'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladan itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ortası, günün ortası 7 Ekim tarihler ve sizlerle yine Türkçe pop'un en iyilerini paylaşmak için ve bir yandan da keyifli haberler vermek için buradayım. Gün ortasında yine söz verdiğimiz gibi buluştuk. Deniz Seki ile devam edeceğiz. Haftanın şarkısı karşılayacak bizleri derken 3 saat boyunca birlikteyiz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
3: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
5: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
6: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: gişekıbrıs.com
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'desiniz. Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ediyor. Evet, programımın ismi Enerji Keyfi ama tabii ki de hayatın bazı gerçekleri de var. Bir haber okudum. Gerçekten neden böyle bir dönemde bu şekilde yaşıyoruz? Bazen sorguluyor insan. Çocukların okul saldırılarından kendilerini koruyabilmesi için balistik çanta üretilen bir çağ desem. Türkiye'deki okullarda yaşanan silahlı saldırılar sebebiyle savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir şirket öğrenciler için balistik okul çantası geliştirdi, işte kurşun geçirmeyen. Öğrencilerin günlük hayatında kullanabileceği şekilde tasarlanan bu çantanın özel koruyucu malzemeler sayesinde kurşun ve bıçak gibi tehditlere karşı koruma sağlaması amaçlanıyor. Ya gerçekten tamam, hani önlem alınması İyi hoş da biz neden bu önlemi alıyoruz? Biraz bunu konuşsak, biraz bunu düşünsek daha iyi değil mi? Hani tabii ki de koruma amaçlı, güzel demeyeyim de maalesef zorunda kalınan bir üretimden bahsediyoruz ama biz neden çocuklara sanki savaşa gönderir gibi balistik bir çanta alıyoruz? Bence biraz da bunu konuşmak, bunu düşünmek gerekiyor. Yani gerçekten her gün başka bir kötü haber alıyoruz. Her gün daha fazlasını görüyoruz. Daha farklı bir biçimini görüyoruz. Maalesef ki her gün geçtikçe böyle. Daha mı kötüye gidiyoruz, daha mı iyiye gidiyoruz tartışılır. Ama bazı gerçekler gösteriyor ki maalesef de bir iyi değil. Yani o yüzden maalesef insanlar da bu şekilde önlem alıyor. Bize de artık söylenecek söz kalmıyor maalesef.
2: Hiç

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Sonbahar fırsatları Cypress Express'te başladı. Yepyeni ürünler sonbahara özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. 20'lerinin sonuna gelen kimselerin böyle artık yaşadığı bazı durumlar var. Mesela gece 3 mü yoksa sabah 7 mi ikileminden 10'da pijama 11'de uykuya geçiş artık. Bir yere gitmeden önce belin, dizin, boynunla pazarlık yapmak. Kariyer mi, huzur mu sorusunu haftada en az bir kez kendinize sormanız mesela. Bitki, kahve makinesi ve robot süpürgenin küçük bir aile gibi hissettirmesi gibi böyle hisler yaşıyor olabilirsiniz eğer 20'lerin sonundaysanız. Gece eğlencesinin yorgunluğunun günlerce sürmesi mesela. Banka uygulamasını açmadan hiçbir plan yapamamak, maaşlar, faturalar, kiralar, gerçekler hepsini böyle düşünerek. Cilt bakımının en önemli adımının güneş kremi olduğunu anlamak mesela. Terapi terminolojisini akıcı konuşup duygularını ilk kez bu kadar net adlandırabilmem mesela. Eski MSN durumlarına ve 2000'ler hitlerine gözlerin dolarak ne günlerdi demen. Bunlar şu an 20'lerin sonuna doğru yaklaşan insanların yaşadığı bazı durumlar. Ama herkes bu süreçten geçiyor, geçtiler, geçecekler. Yani herkesin elbet yaşayacağı günler, durumlar, hissiyatlar var. Şimdinin gençleri de bir 10 seneye bu hisleri yaşayacak. Farklı şeylere hislenecekler ama yine aynı durumlar yaşanacak tabii ki de. O yüzden şu an 30'larınızdasınız diye hiç ama hiç üzülmeyin. Bence asıl hayat şimdi başlıyor. Her gün zaten yeni bir başlangıç. Bunu da düşünmekte fayda var. Senden

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
3: Adını dağlara yazdım, yârim buldum, camları kastım.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
7: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
8: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
9: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
10: Efes Oktoberfest geliyor! 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com.
2: Hit müzik burada.
11: Kıbrıs seni dinliyor.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Gişe Kıbrıs demişken de zaten hafta sonu da yaklaştı ki hafta sonuna bile gerek yok. Hafta içinden itibaren birçok konser, etkinlik, tiyatro, gösteri, şov, klap etkinlikleri, partiler adamızda gerçekleşmeye devam ediyor. Detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta. Hani nerede ne var, hangi sanatçılar geliyor, önümüzdeki dönemde neler var, hepsinin detaylarını görebilirsiniz ve biletlerinizi de satın alabilirsiniz Gişe Kıbrıs uygulamasından. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kızını anlatmayalım. Sen de ne? Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata. Yeni

Artist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve güne tüm hızıyla devam ediyoruz. Çarşamba gününe gelmişiz bile, haftayı ortalamışız bile. Gerçekten ne ara geçip gidiyor bu zamanlar. Enerji keyfinde bugün yine böyle sizlerle keyifli konuları paylaşıyorum. Bir yandan keyif alacağınız şarkıları da tabii ki de buluşturuyorum sizlerle. Bir yandan böyle güzel konulardan da bahsedeceğim ama öncesinde harika bir düet daha sizlerle Ceylan Ersen ve Sezen Aksu işbirliğiyle devam ediyoruz.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Air.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve tüm hızıyla güne devam ediyoruz. Gerçekten bazen hayatta bazı gerçekler vardır. Mesela hayattaki en büyük gerçeğin sağlık olduğunu bir hastane koridorunda beklerken anlıyorsun. Hayattaki en büyük zenginliğin sadık bir dost olduğunu dost sandığın birinden kazık yiyince anlıyorsun. Ailenin kıymetini herkes dağılıp bir tek onlar yanında kalınca anlıyorsun. Paranın her şeyi satın alamadığını, satın alamadığı bir şey için gecenin bir yarısı çaresizce beklerken anlıyorsun. Huzurun ne kadar değerli olduğunu, kafanın içi hiç susmadığında anlıyorsun aslında. Her şeyin geçici olduğunu, bir zamanlar vazgeçilmez sandığın şeylere bugün uzaktan bakınca anlıyorsun. En güzel günlerin kıymetini sıradan sandığın o günler geride kaldığında anlıyorsun. Ya işte bazen hayat öyle bir gerçeklerle yüz yüze getiriyor ki bazı şeylerin değerini bir anda maalesef daha böyle değere biniyor. Gerçeklerle yüzleşiyorsun. Ya umarım tabii ki kimse bunu yaşamaz ama hayat öğretici deneyimlerle dolu. Maalesef hepimiz bazen bu tarz deneyimleri öğrenebiliyoruz acı bir şekilde. Umarım kolay bir şekilde öğrenirsiniz. Tabii ki de hepimiz yani kolay bir şekilde atlatırız. Radyonuz Enerji'de şimdi biraz tempo yükseltiyoruz ve güne devam ediyoruz.

0: bir yere ayrılma.
1: Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
2: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

499 lira. Elodi Visco yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiya'nın

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Bombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Yerine Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com.
2: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor tabii ki de. Bu arada Gişe Kıbrıs demişken, yani Gişe Kıbrıs'ta bütün adada, yani adamızın her yerinde diyeyim, gerçekleşen bütün etkinlikleri görebiliyorsunuz. Kimler nerede, biletler, işte promosyon biletler, ücretsiz biletler, yemekli biletler, menülü biletler, her şey dahil biletler, neler neler var. Önemli olan tabii ki de sevdiğiniz sanatçıların adamıza akın akın geliyor olması. Yani gerçekten bu sene çok farklı oldu. İnanılmaz isimler geldi adaya. Hala gelmekte bu arada. Hani yaz bitti diye de düşünmeyin. Otel konserleri artık kapılarını zaten halka da açtığı için biletli bir şekilde. O kısımlardan da çokça faydalanabiliyoruz. O da iyi oldu bir bakıma. Bir yandan tiyatrolar sezon başladı biliyorsunuz. Tiyatrolar, konserler, böyle sonbahar konserleri. İşte yavaş yavaş artık açık hava konserleri de var ama yavaş yavaş tabii bunlar kapalı salonlara geçiş olarak devam edecek. Bir yandan da işte öyle kültürel aktiviteler, işte koşu, mesela maraton var 11 Ekim Pazar Girne'de, onun biletleri de mevcut Gişe Kıbrıs'ta. Ya benden söylemesi, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Bir saat boyunca daha birlikteyiz ve şimdi keyif alacağınız şarkılar sizlerle.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: Hayat'ta yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Türksel web sitesi ve mobil uygulamasında. Türksel'le bağlan hayata.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni öğren-

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken keyifli şarkılar böyle gün ortasında sizlerle buluşmaya devam ediyor ve bu arada her sabah Sabahların Efendisi'yle birlikte saat 8-9 arası deşifre bölümümüzde çok güzel hediyeler kazandırıyoruz sizlere. Gerçekten yapmanız gerekenler çok basit oluyor. Hani yayına katılmanız, yani katılmanız derken sorduğumuz sorulara cevap veriyor olmanız gerçekten bizler için yetiyor. Ve sonrasında güzel cevaplara böyle hani burada yorumluyoruz canlı yayında. Güzel cevaplara da çok keyifli hediyeler oluyor. Detayları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz zaten. Ve Enerji Keyfi tüm hızıyla bu frekansta devam etmekte.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
0: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bayık, always be with you.
5: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirke

0: 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine 13-16 arası bu frekansta buluşuyor olacağız. Keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle Enerji Keyfi'nde buluşuyor olacak. Türkçe pop'un en iyileriyle şu andan itibaren kesintisiz bir şekilde baş başasınız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açıklamalar.

0: mağazamıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim bulacağımlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Oo, pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Mmm. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise

0: geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

pilara. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: Millete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Türksel web sitesi ve mobil uygulamasında. Türksel'le bağlan hayata.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Yeni

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
3: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes, 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Fest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım.

0: Nokta.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist
2: Bank. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
3: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Atanı dağlara yastım, yarim buldum camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Yerine Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: bir yere ayrılma. Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.

0: yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.